0: sonra içeri ya. Cireyin sorunu var mı?
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.